Biliyorum sen yine parmak uçlarında üşüyorsun. Aramızda kıvrılıp yatan uzaklığa inat, ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangın parmaklarının buzulunda. Ah şavrut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmayız.

istersen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: Müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: dinle.
1: Hala ilk günkü gibi yarın sevdası.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaledeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo

kördeydim benim dayı. Falım olaydı. Başını sıkır, arka çöpü başına, adını yazacağım yüzümün taşına.

çalınmışı kapının. Bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şey. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

duracağım burada. Gidişini seyredeceğim. Kıpırtısız, sakin gibi görüneceğim. Kavgasız olacak, fırtınasız olacak, saçma sapan olacak. Organlarım birbirine vuracak. Arkandan sessiz bakacağım.

bir şey yok.

0: geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi. Bir senden geçemedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadınım nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında, bir şarkı daha yazacağım sana.
1: Radyo Karadeniz, Alem'de Tekiz.

0: şehrin en iyi müziği.
1: Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
0: Müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.

bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı? Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Bir yanda yaşanan o güzel günler, bir yanda anılar, bir yanda dünler. Seni yaşatacak neler var neler. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Yine sen dolarsın bakışlarıma, mazi mendil olur gözyaşlarıma. Yeter ki, yeter ki dokunma anılarıma. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.

Nasıl unutulur böyle sevgiler? Neler yaşamıştık bir düşün neler? Her köşede durur senden gölgeler. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Hatıran yeter. Aldığım her nefes seni fısıldar. Gelir ta kalbimden vurur şarkılar. Sana mı sözlenmiş? Sana mı sözlenmiş bütün akşamlar? Bir gün gitsen bile hatıran yeter.

0: hatıram yeter.
1: Başka bir frekans için değil, başka bir anlayış için.
2: Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz. Alemde tekiz.
1: Okyanus kalpli sevgilim, kalbini dalgalandırma sakın. Ben yolculuğumda, bu hayat denen yolculuğumda, bir tek senin beyaz dişlerinde ezdiğin üzümlere doyamadım, bir de ilkbahar sabahına benzeyen yatağına.

gitsen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

ve başını alıp gitme ne olur. Ne olur tut elini.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: Bu şarkılar senin şarkın mı?
1: Ha böyle uzun bir yol.
2: Ha böyle, ha böyle, ha böyle.
1: Ha böyle sıcak bir kol.
2: Ha böyle can.
0: Peki ya.
3: Peki ya.

0: demesinler, ben olsun demesinler.
1: Sadece müzik.
2: Haydi.
1: En iyi.
3: Farkında yoktu diğerlerinden ama bir sakat belalı humalı mı geldi?
1: Sadece müzik, en iyi müzik.
3: Yap gel bildiğin ne varsa sat gel. Gözüm yok para burada yalnız sanadır bu hasretim.
4: Burası Radyo Karadeniz.
5: Hı hı.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 76 87.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

0: dinamik,
1: daha güncel,
2: daha güncel,
1: daha çok müzik,
3: daha samimi, herkes burada olacak,
1: daha romantik,
3: daha romantik,
0: daha güçlü.
4: Burası Radyo Karadeniz.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. Erdoğan, biz yenilenerek yürürüz, biz tazelenerek ilerleriz, biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi. İletişim Başkanlığı tarafından tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla genel koordinasyonu sağlamak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında fon koordinasyon kurulu oluşturulmuştur açıklaması yapıldı. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan Muhammed Yarız'la Serdar Turhan'ın başka kişiler adına kayıtlı olduğu tespit edilen 5 villasına el konuldu. Villaların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 200 milyon olduğu belirlendi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütçurup Sandal ve babası Cihan Sütçurup'un mal varlıklarına el konuldu.

0: Eurolig'in ikinci haftasında Anadolu Efes'le Real Madrid karşı karşıya geldi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede Anadolu Efes Real Madrid'i 94-84 mağlup ederek ilk galibiyetine ulaştı. Fenerbahçe Tarfin, Eurolig'in ikinci haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih'i 100-76'lık skorla geçti. Sarı lacivertliler Eurolig'deki ikinci galibiyetini alırken Bayern Münih ise ilk yenilgisini aldı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, oy birliğiyle Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaraylı futbolcu Leslie Ugochukwu'ya Trabzonspor Galatasaray maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle iki resmi müsabakadan men cezası verdi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6586 lira 68 kuruş, Amerikan doları 49 lira 8 kuruş, euro 55 lira 61 kuruş, sterlin 64 lira 87 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 74 sent, bir bitcoin 83.513 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.290 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek tahmin ediliyor.

0: Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

0: Biz radyoculuğun standartlarını değiştirdik. Dinlemeye devam.
1: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz. Televizyon.
2: No magic is stronger than sisterhood. Cast by fate, tested by time, and never broken.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Aşkın Büyüsü 2. Owens ailesinin nesillerdir peşini bırakmayan aşk laneti, Owens kız kardeşleri bir kez daha tehdit etmektedir. Bu uğursuz yükün artık Sally'nin kızlarına da sirayet etmesiyle birlikte Sally Owens ve kız kardeşi Jillian Owens kendilerini bu karanlık güçle yeniden yüzleşmek zorunda bulurlar. Laneti sonsuza dek bozmaya kararlı olan kız kardeşler ailelerinin kaderini değiştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaktadırlar. Ancak hedeflerine yaklaştıkça bu ölümcül bağın Owens ailesinin geçmişinde nedenli köklü bir yere sahip olduğu daha da belirginleşir. Gelecek nesli korumak adına Sally ve Jillian'ın ailelerinin sırlarıyla yeniden yüzleşmeleri ve laneti kesin olarak ortadan kaldırmanın bir yolunu bulmaları gerekmektedir.
4: Is this real? Is he gonna die?
5: It's true. This will lead her into the dark path. If you want to find her, you have to work together.
3: Fantastik ve romantik türündeki filmin yönetmenini Susanna Bier yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Nicole Kidman, Sandra Bullock ve Kelsey Bradley var. İyi seyirler.
6: There is no deeper tie, no stronger bond.
7: I want you to know if anything happens to me, Julia, it's you. You are my person.
1: Cinevizyon.
8: Yerle yeksan bitiklerde.

0: dinle.
1: Malaike gibi yarın sevdasın.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam. En doğru frekanstasınız.

0: Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.
1: Kimlerlesin bu çantanın derisi için 8 hayvanı güzel tasarım vermesin. Benim elim belimde, gözler üzerimde dedim

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. Erdoğan, biz yenilenerek yürürüz, biz tazelenerek ilerleriz, biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi. İletişim Başkanlığı tarafından tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla genel koordinasyonu sağlamak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında fon koordinasyon kurulu oluşturulmuştur açıklaması yapıldı. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan Muhammed Yarız'la Serdar Turhan'ın başka kişiler adına kayıtlı olduğu tespit edilen 5 villasına el konuldu. Villaların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 200 milyon olduğu belirlendi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen

0: kişinin daha naaşına ulaşıldı dedi.
1: Spor.
0: Euroleague'in ikinci haftasında Anadolu Efes ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede Anadolu Efes Real Madrid'i 94-84 mağlup ederek ilk galibiyetine ulaştı. Fenerbahçe Tarfin Euroleague'in ikinci haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih'i 176'lık skorla geçti. Sarı lacivertliler Euroleague'deki ikinci galibiyetini alırken Bayern Münih ise ilk yenilgisini aldı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek oy birliğiyle Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaraylı futbolcu Leslie Ugochukwu'ya Trabzonspor Galatasaray maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle iki resmi müsabakadan men cezası verdi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.586 lira 68 kuruş, Amerikan doları 49 lira 8 kuruş, euro 55 lira 61 kuruş, sterlin 64 lira 87 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 74 sent, bir bitcoin 83.513 dolardan. Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.290 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek tahmin ediliyor.

yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz. Reklam.

0: ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istediklerinizi bu frekansta.

0: efendim.
1: Daha güncel.
2: Herkes burada olacak.
1: Daha çok müzik.
3: Daha çok müzik.
4: Ağla yüreğim ağla, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
5: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

İstersen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin sanayileşme yolculuğuna güç katmak ve stratejik yatırımları hızlandırmak amacıyla imalat sanayisine yönelik teşvik belgesi olan yatırımlar için öncelikli finansman belgesi düzenleyerek sanayicilerimize uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredisine hızlı erişim imkanı sunuyoruz dedi. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayında işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak %7,8 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Bu yıl 15. kez düzenlenecek ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan dünyanın en büyük havacılık uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla bugün Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açtı. ABD Başkanı Donald Trump, federal kurumlarda yapay zeka yerine süper zeka teriminin kullanılması talimatını içeren bir başkanlık kararnamesi imzaladı.
1: Spor.
0: Euroleague'in ikinci haftasında Anadolu Efes'le Real Madrid karşı karşıya geldi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede Anadolu Efes Real Madrid'i 94-84 mağlup ederek ilk galibiyetine ulaştı. Fenerbahçe Tarfin, Euroleague'in ikinci haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih'i 176'lık skorla geçti. Sarı lacivertliler Euroleague'deki ikinci galibiyetini alırken Bayern Münih ise ilk yenilgisini aldı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, oy birliğiyle Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaraylı futbolcu Leslie Ugochukwu'ya Trabzonspor Galatasaray maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle iki resmi müsabakadan men cezası verdi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6586 lira 68 kuruş, Amerikan doları 49 lira 8 kuruş, euro 55 lira 61 kuruş, sterlin 64 lira 87 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 74 sent, bir bitcoin 83.513 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.290 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek tahmin ediliyor.
2: Haber.

Asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464-217-9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz. Reklam.

0: bu şarkılar senin şarkın mı?
1: Ha böyle uzun bir yol.
2: Ha böyle, ha böyle, ha böyle.
1: Ha böyle sıcak bir kol.
2: Ha böyle can.
0: Peki ya.
3: Peki ya.

Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.

0: ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı ben değilim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: Sadece müzik. En iyi müzik. Sadece müzik. En iyi müzik.
1: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.
2: Bir ortak geçmişimiz var. Bize hep açık yaralı.

0: yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Burası.

0: Daha dinamik,
1: daha güncel,
2: daha güncel,
1: daha çok müzik,
3: daha samimi,
4: herkes burada olacak,
1: daha romantik,
3: daha romantik,
0: daha güçlü.
5: Burası Radyo Karadeniz.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, okul saldırılarının ardından internet ortamındaki provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırgan ve provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 3810 şahıs gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında bugün 5. dalga operasyon gerçekleştirilmiş, 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir. Bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye ulaşmış, 56 şüpheli tutuklanmış, 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu, Devlet Denetleme Kurulu tarafından sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleriyle denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve gerekli idari hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla inceleme ve denetim çalışmalarına başlanmıştır dedi. Bu yıl 15. kez düzenlenecek ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla bugün Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açtı. ABD Başkanı Donald Trump, federal kurumlarda yapay zeka yerine süper zeka teriminin kullanılması talimatını içeren bir başkanlık kararnamesi imzaladı.
1: Spor.
0: Euroleague'in ikinci haftasında Anadolu Efes ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede Anadolu Efes Real Madrid'i 94-84 mağlup ederek ilk galibiyetine ulaştı. Fenerbahçe Tarfin Euroleague'in ikinci haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih'i 176'lık skorla geçti. Sarı lacivertliler Euroleague'deki ikinci galibiyetini alırken Bayern Münih ise ilk yenilgisini aldı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, oy birliğiyle Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaraylı futbolcu Leslie Ugochukwu'ya Trabzonspor Galatasaray maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle iki resmi müsabakadan men cezası verdi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6586 lira 68 kuruş, Amerikan doları 49 lira 8 kuruş, euro 55 lira 61 kuruş, sterlin 64 lira 87 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 74 sent, bir bitcoin 83.513 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.290 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek tahmin ediliyor.
2: Haber. Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

Retro'dan tüm dinleyenlerimize merhaba. Güzel bir çarşamba gününde yine yaklaşık bir saat boyunca 90'lı yıllara ait en keyifli şarkılarla ben Eylem sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz. Bugün programa Hande Yener'le başlıyoruz. 2000 yılında şarkıcı ilk albümü Senden İbareti çıkardı. Ardından 2002 yılında Sen Yoluna Ben Yoluma albümüyle Türk pop müziğinde kalıcı olduğunu kanıtladı. Hande Yener'den Acı Veriyor'u dinledik ve Hakan Peker'le devam ediyoruz. 1995 yılındayız. Şarkımızsa Aşkımız Göze Mi Geldi?

Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464-217-9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

1997 yılından Ayrılık Deme Bana şarkısını seslendirdi ve Levent Yüksel'in ikinci stüdyo albümüne gidiyoruz. 1996 yılındayız. Şarkımız da Ben Senin

Emel Müftüoğlu 1985 yılında profesyonel müzik hayatına ilk adımını atar. Erdal Çelik'le Emel Erdal'la ikilisini kurarlar. Atilla Özdemiroğlu'nun kurduğu ART'den 1985 yılında Öyle Bir Aşk ve 1988 yılında da Alaturka Benim Canım isimli iki albüm çıkarırlar. Retro'ya Metin Arolat'la devam edeceğiz. 1995 yılında

Jackson olarak Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan Dur Bir Dinle programına konuk oldu. Küçük yaşlarda kendisine hiperaktivite teşhisi konduğunu söyleyen ünlü şarkıcı o yıllarda yaşadığı zorlukları da anlattı. Özlemiştik. Yeniden kendisini görmek açıkçası beni çok mutlu etti. Deniz Arcak'tan bugün Geceden Buzdan Eller şarkısını çaldım sizlere ve Kenan Doğulu'nun 3. albümüne gidiyoruz. 1996 yılındayız. Hiç bana sordun mu?

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Büyük Aşk albümü 1993 yılında yayınlandı ve o albümden en sevdiğim şarkılardan bir tanesi İster Seni çaldım sizlere. Işın Karaca ile devam ediyoruz. 2001 yılındayız. Sanatçının ilk albümü Ana Dilim Aşk'tan Lambayı.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam. Radyo Karadeniz.

maalesef çok erken bir yaşta hayatı gözlerine yuman isimlerden bir tanesi Kerim Tekin. Dinlediğimiz şarkısı ise Sensiz Olmazdı. Bugün kapanış şarkımız İzel'in Bebek albümünden Şekerim. Yarın haftanın 4. gününde Retro'da yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Ayı sonlandırırken haftayı ortalıyoruz. Bu güzel çarşamba gününde hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Melike Şahin'le açılışı yaptık. Doğum için gün sayan Melike Şahin karnı burnunda pozları paylaşmıştı. Biz de o muhteşem pozlara sevgilerimizi gönderelim. Bir an önce sağlıkla bebeğini kucağına alsın diyelim. Melike Şahin'le açılışı yaptık. Beni ancak dedi. Güzel bir iki saat var önümüzde. Hayatın ritminde yine hem gündemden uzaklaşacağız hem de haberdar olacağız. Yine çok sevdiğimiz şarkıları birlikte eşlik edeceğiz. Yine bugünü birlikte keyiflendireceğiz. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmi başladı bile.

0: Televizyon.
1: Sometimes it's like I'm sitting next to the girl I used to be. And she's so mad at me because she thinks I've lost everything that made us special.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Charlie ve Harper her şeye rağmen. Birlikte yeni bir gelecek kurma hayaliyle evlerinden ayrılıp başka bir şehre taşınan Harper ve Charlie hayatlarında yeni bir sayfa açmaya hazırlanır. Harper şeflik kariyerinde ilerlemek için tutkuyla çalışırken Charlie kendi geleceğine dair belirsizliklerle mücadele eder. Başlangıçta ortak bir hayalin parçası olan bu yeni hayat zamanla ikisini farklı yönlere sürüklemeye başlar. Harper'ın kariyerinde attığı adımlarla Charlie'nin yaşadığı durgunluk arasındaki fark büyüdükçe çiftin bir zamanlar güçlü olan ilişkisi de giderek daha fazla baskı altında kalır. Yetişkinliğin getirdiği sorumluluklar, değişen beklentiler ve gelecek kaygıları aralarındaki mesafeyi derinleştirir. Harper ve Charlie sonunda ilişkilerinin en zor sorusuyla yüzleşmek zorunda kalır. İki insan farklı yönlere doğru değişirken aşk onları bir arada tutmaya tek başına yeterli midir?
1: I wonder what purpose it serves.
3: You know, I've got a shoebox like this.
1: I always feel like I should throw mine away.
4: Is there something in your future that you're worried about?
2: Dram ve romantik türdeki filmin yönetmenini Tom Dane ve Mac Eldridge yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Emily Jones, Nick Robinson ve Nicholas Grillo var. İyi seyirler.
1: I love you so much, you're my best friend.
5: Slowly become a stranger again.
6: We carry each other with us.
0: Cinevizyon.

Havalar mevsim normallerinin biraz daha altına düştü fark ettiyseniz. Türkiye'nin dört bir yanından sel haberleri gelirken artık bundan böyle sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında da olumsuz hava koşullarının haberlerini daha sık duyacakmışız gibi geliyor. Küresel ısınma etkisini iyice arttırdı ne de olsa. Mevsim normallerinin altına inen sıcaklıklar bir daha yükselecek mi? Yani pastırma sıcakları gelecek mi diye merak ediyorsanız eğer Ekim ayı sonu Kasım ayı başına doğru pastırma sıcaklarının gelebileceğini söylüyorlar. Normal şartlar altında da zaten Ekim ayı sonu Kasım ayı ortası gibi gerçekleşiyor pastırma sıcakları ama tabii kesin bir tarih vermek doğru olmayabilir diyor meteorologlar. Bu tarihten önce ya da sonra da olabilecek sıcaklık değişimlerine şahit olabiliriz. Genel olarak böyle 25 Ekim ile 15 Kasım arasında pastırma sıcakları gelebilirmiş. Haberiniz olsun ama şimdilik bu haftayı genel olarak yağışlı geçireceğimizi söylüyorlar. Biz çarşambanın tadını, sonbaharın tadını çıkartmaya devam edelim.

Dün gece ne rüya gördünüz? Hatırlıyor musunuz? Bazen sabah uyandığımda hatırlayamıyorum gördüğüm rüyaları. Güzel düşler gerçek olsun diyelim. Gördüğümüz güzel düşler gerçek olsun, hatırlayalım onları da. Zaman zaman hatırlayamıyoruz. Fakat her gece uykumuzda o kadar fazla rüya görüyoruz ki, yeni bir araştırma ne kadar çok rüya görürseniz o kadar sağlıklı olduğunuzu söylüyor. Rüyaların görüldüğü REM uykusunda geçirilen sürenin uzaması, Parkinson ve demans başta olmak üzere 83 kronik hastalığın riskini önemli ölçüde azaltıyormuş. Yani işin aslı burada derin uyumada aslında. Derin uykuya geçtiğinizde, vücudunuz dinlendiğinde, uyuduğunuzda hastalıklar da bir bir uzaklaşıyor. Haberiniz olsun. Uykunuz derin, gününüz serin olsun diyelim. Bu güzel çarşambayı keyiflendirmeye devam edelim hayatın ritminde. Uyanık kalmak lazım ama Melis Kar yatıya geliyor.

aslında tam egzersiz yapılacak mevsimdeyiz. Böyle açık havada koşular, yürüyüşler, sabah saatlerinde yapılacak egzersizler. En güzel zamanındayız, mevsimin tadını çıkartalım. Hiçbir şey yapamazsanız gün içinde böyle yavaş koşuyla bile kendinize gelebilirsiniz diyorlar. Yavaş koşu ya da hızlı yürüyüş mü desek ona? Yani ikisi de aynı şey aslında. Yeni bir araştırma, yürüme hızına yakın, son derece yavaş tempoda yapılan 10 dakikalık bir koşunun beyni canlandırarak dikkati ve duygu durumunu iyileştirdiğini ortaya çıkartmış. Spor yapmak mutlu hissettiriyor. Siz ister hızlı yürüyün, ister yavaş koşun. Hangisini isterseniz yapın, yarım saatlik, 45 dakikalık bir egzersizin sizi daha mutlu hissettirdiğini fark edeceksiniz. Bu yüzden dikkatinizi toplayabilmek, duygu durumunu iyileştirebilmek için hiç değilse her gün 10 dakikayı kendinize ayırmayı ihmal etmeyin diyelim.

0: Herkese merhaba.
1: Ben Rana.
0: Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle
1: radyonuzdayım.
2: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi yapılan bir araştırmadan bahsetmiştim. Uykunun süresi, rüya süresi daha doğrusu uzadıkça demans gibi bazı zihinsel hastalıkları da riskini düşürüyormuş. Yani sağlıklı oluyormuşuz demiştik eğer uzun süre rüya görürsek. Fakat Japonya'daki bir araştırmada der ki eğer rüya görürseniz çok fazla her gece beyninizin normalde uyku sırasında ürettiğinden daha çok enerji ürettiği için sabahları yorgun uyanmanıza sebep olabilir. Yani şimdi hangisine inanacağız? Hangisini kabul edeceğiz acaba? Bir deneyelim bakalım. Geceliğin çok fazla rüya görürseniz eğer sabah yorgun mu uyanıyorsunuz? Gece çok rüya gördüğünüz zamanlarda hafızanız daha mı keskin oluyor? Bir kendimiz deneyimleyelim kendi üzerimizde bakalım. Yapılan araştırmalardan hangisini destekliyoruz?

Müziğin hep iyileştirici etkisinden bahsediyoruz ama aklınıza müziğin iyileştirici etkisi deyince böyle dinlediğimiz şarkıların hastalıkları bir anda iyileştirmesi geliyor olabilir. Uzun vadede iyi gelecek. Bir de tabii dinlediğiniz müziğin türü de önemli aslında. Mesela ninniler. Yani niye çocuklara ninni söyleriz? Hiç düşündünüz mü? Ağlayan bebekleri sakinleştirmek için, çocuklar uykuya bir an önce dalsın diye, araştırmalar, uzman görüşler, ninninin bebeklerde sadece anlık bir rahatlama sağlamadığını, genel ruh halini iyileştirdiğini ortaya çıkartmış. Hatta prematüre bebeklerde oksijen seviyesi artıyor, güvenli bağlanmayı destekliyor. İşte burada da müziğin iyileştirici etkisi var. Bence ninni sadece bebeklere değil, büyüklere de söylenmeli. Bazen o sevdiğimiz şarkılar ninni gibi geliyor. Hatta sevdiğimizin sesi ninni gibi geliyor bazen. Size de hiç oldu mu böyle arkadaşınızla, çok sevdiğiniz dostunuzla ya da ne bileyim annenizle, babanızla, kardeşinizle böyle keyifli sohbet anındayken uykunuz geliyor. İşte insanın çok sevdiği insanın yanında da uykusu geliyor. Sesi ninni gibi geliyor çünkü. Bu geleneksel yöntemin gücünden faydalanmayı ihmal etmeyin diye hatırlatayım ama bu saatlerde ninniden ziyade sevdiğimiz şarkıları dinlemeye devam edelim. Peki müziğin sesini biraz daha açarsanız hayatın ritminde affet beni sevgilim diyecek Ege Balkız, Boris Soprano radyolarınızda olacak.

çok sevdiğiniz bir şarkı çıktığında mesela tüyleriniz diken diken oluyor mu? Ya da şarkıyı söylerken, çoğunlukla konserde oluyor mesela bana. Canlı canlı dinlerken müziği tüylerim diken diken oluyor. Peki neden oluyor? Bunu da araştırmışlar. Buna estetik titreme ya da deri ürpermesi derlerken, literatürdeki adını söyleyemediğim için açılımını söylüyorum size. Bu anlık fiziksel tepkinin bir işitsel algının ötesinde beynimizin karmaşık bilişsel ve duygusal devrelerinin müziğe verdiği tepki olarak ortaya çıkartmış. Yani beynimizin ödül ve haz merkezi olan bölgesinde yüksek miktarda dopamin salgılanıyor. Bu da sempatik sinir sistemini tetikliyor, istemsiz kas kasılmalarına ya da deride karıncalanma, işte kıl köklerindeki kasların uyarılmasıyla tüylerin diken diken olmasına sebep oluyormuş. Sonuç olarak baktığınızda hanımlar, beyler, beynimizdeki ödül ve haz merkezi devreye girdiğinde tüylerimiz diken diken olabiliyormuş. Kısaca böyle açıklamışlar. Ben de hatırlatmış olayım. Bakalım bu sevdiğiniz şarkımı acaba tüylerinizi diken diken edecek mi?

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattı. İncelemenin finansal piyasalarda güven, şeffaflık ve istikrarı muhafaza etmek, yatırımcıların haklarını korumak ve benzeri olayların tekrarlanmaması adına gerekli idari ve hukuki tedbirleri belirlemek amacıyla yürütüldüğü öğrenildi. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fon soruşturmaları kapsamında 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini belirterek, bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını açıkladı. Türkiye ile Azerbaycan arasında savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi, üniversite sanayi işbirliğinin güçlendirilmesiyle ortak araştırma ve teknoloji projelerinin geliştirilmesi amacıyla savunma sanayi alanında yüksek öğretim, insan yetiştirme, bilimsel araştırma ve teknoloji işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı. İçişleri Bakanlığı bugün ve yarın birçok ilde etkili olması beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınına karşı uyarılarda bulundu.
2: Spor.
1: Eurolig'in ikinci haftasında Anadolu Efes'le Real Madrid karşı karşıya geldi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede Anadolu Efes Real Madrid'i 94-84 mağlup ederek ilk galibiyetine ulaştı. Fenerbahçe Tarfin, Eurolig'in ikinci haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih'i 176'lık skorla geçti. Sarı lacivertliler Eurolig'deki ikinci galibiyetini alırken Bayern Münih ise ilk yenilgisini aldı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, oy birliğiyle Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaraylı futbolcu Leslie Ugochukwu'ya Trabzonspor Galatasaray maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle iki resmi müsabakadan men cezası verdi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6586 lira 68 kuruş, Amerikan doları 49 lira 8 kuruş, euro 55 lira 61 kuruş, sterlin 64 lira 87 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 74 sent, bir bitcoin 83.513 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.290 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek tahmin ediliyor.
0: Haber.
3: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.
0: Devam ediyor. Devam ediyor.

ki böyle cildinizi ürün bombardımanına tutmayın cilt bakımı yapıyorum diye. Sabit bir reçete olmadığı gibi her ürünün de cildin üzerinde denenmemesi gerektiğini söylüyorlar. O dönemdeki ihtiyacınıza uygun ürün seçildiği takdirde, çok sayıda olmadığı takdirde, içeriğine bakıldığı takdirde cilt bariyerinizi kuvvetlendirebilir diyorlar. Yani cilt bakımı deyince böyle üst üste onlarca cilt bakım ürünü kullanacağınız anlamına gelmesin. Sonbahar geldi diye cilt bakım ürünlerini hepsini cildiniz üzerinde uygulamayın. Ben küçük bir hatırlatma yapmış olayım. Havaların serinlemeye başlamasıyla birlikte cildinizi nemlendirmeniz içeriden dışarıdan yeterli bence, ama tabii cilt tipinize göre, siz kendi cildinizin ihtiyacına göre belirleyin. Çok da fazla abartmadan.

Fethah Can konuğumuzdu. Bu aşkın katili sensin. Bu kez Fethah Can yorumuyla dinledik. Biliyorsunuz kendisi aylardır tek tek yayınladığı senfonik kayıtları tek bir çatı altında topladı ve 30. sanat yılını kutlayan sanatçının Senfonik Live projesi 10 şarkılık bir albüm olarak geçtiğimiz haftalarda dijital müzik platformlarında ve YouTube'da dinleyicilerle buluştu. Kayıtların tamamı Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserlerden kaydedildi. Yani elinizdeki albüm, dinleyeceğiniz albüm stüdyoda yeniden kurulmuş bir düzenlemeli değil, o akşam canlı atmosferinin kendisi olarak paylaşıldı. Fethah Can'ın yıllara yayılan hit listesini, bu şarkıyı da bu albümde senfonik olarak dinleyeceksiniz. Senfonik Live geçtiğimiz Eylül ayı ortası itibariyle paylaşıldı. Haberiniz olsun. Peki bu aşkın katili sensin. Hayatın ritminde Fethah Can geride kaldı. Güzel haberler alacağımız güzel bir gün olsun deyip Semicenk'le devam edelim.

0: Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
1: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.

şimdi yeni bir gün daha başladı. O gün, yeni gün başladıktan sonra gün içinde yapacaklarımızı şöyle bir düşündük. Neler yapacağız? Sıraya koyduk, plan yaptık derken her şeyin en iyisini yapmak için belki de kendimizi hazırladık o güne. Fakat çoğumuz mükemmel işler başarmak uğruna elimizdekilerle mutlu olmayı deneyimleyemiyoruz bile. Ya da kendimizi mutlu eden şeylerden uzak kalıyoruz. Sırf mükemmel olsun diye bazı şeyler. İşte bunu değiştirebilmek için en önemlisi her şeyin mükemmelinin peşinden koşmayın. Her işi mükemmel şekilde yapmaya odaklamayın kendinizi. Tabii ki elinizden gelenin en iyisini yapacaksınız. Yaptığınız işin en iyisini yapacaksınız ama mükemmelliyetçi olmak, mükemmel olanın peşinden gitmek elimizde bulunanlarla mutlu olmayı engelliyor. Bu yüzden mükemmeliyetin değil, mutluluğun peşinde olun.

Mutlaka size de oluyordur. Böyle yemek yedikten sonra kendinizi aradan kısa bir zaman geçmiş olmasına rağmen buzdolabının karşısında buluyor olabilirsiniz. Canınız hep bir şeyler yemek istiyorsa, mesela akşam yemeğinin üzerinden sadece bir saat geçmiş olmasına rağmen kendinizi mutfakta atıştıracak bir şeyler ararken buluyorsanız, bunun sebebi her zaman gerçek bir açlık değil. Diyetisyenlere göre özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan yeme isteği, günün yorgunluğunu atma, kendini daha iyi hissetme arzusuyla alakalı. Bu yüzden akşam acıkınca özellikle yemek yemeyin diyorlar, dişlerinizi fırçalayın. Bir de böyle deneyelim, acıkma hissini geciktiriyormuş. Yani ortadan kaldırdığı söyleniyor. Dişleri fırçaladıktan sonra o yemek yeme isteği gidiyormuş. Eğer akşam yemekten böyle bir saat sonra falan canınız hala bir şeyler yemek istiyorsa, karnınız tok olsa dahi, gerçekten aç değilseniz dişlerinizi fırçalayın, o his geçiyormuş. Hadi deneyelim bu akşam.

Hayatın ritmiyle çarşambanın ritmini birlikte yakaladık. Eylül'ün son gününün tadını birlikte çıkarttık. Bu güzel çarşamba gününde de yine 2 saati birlikte paylaştık. Hafta içi her gün olduğu gibi yarın da buluşacağız tabii ki güzel haberlerle. Yarın yine çok sevdiğimiz şarkılarla hayatın ritminde buluşmak üzere diyelim. Bugünlük hoşça kalın.

0: Radyo Karadeniz.
1: Önce resimleri duvardan kaldırdım. Çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü. Çok ağlamadım.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, stor perde, halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
2: Reklam.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: dinle.
1: Hala ilkünkü gibi yarın sevdası.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Reklam.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
0: Reklam.
2: Burası Radyo Karadeniz.

0: Reklam. Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam. Sen neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo

unutmadım. Masal yüzüm, nehir gözlüm.

Bazen sadece Radyo Karadeniz demeniz yeterli. Bazen sadece Radyo Karadeniz demeniz yeterli.

0: gitsin.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.

0: Sinevizyon.
1: Senin bu şehri damat projesi var ya, çok güzeldir ha.
2: Bu kızı sizi seviyor mu?
3: Seviyorum.
2: Damat mektebi kuruyoruz, analara şehirli damatlar yaratıyoruz.
4: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Damat Mektebi. Uzun zamandır düğün yapılmayan bir köyde genç kadınların aileleri köyün delikanlılarını ham, kaba ve görgüsüz bularak kızlarını şehirli damatlarla evlendirmeyi tercih eder. Bu durum köyün genç erkeklerini umutsuzluğa sürüklerken birçoğu köyü terk etmek zorunda kalır. Yaşanan bu düzen gücünü şehirli damat furyasından alan Ferman Ağa tarafından ustalıkla yönetilmektedir. Ancak bir düğün günü gelinin gizemli bir atlı tarafından kaçırılması köyde tüm dengeleri alt üst eder. Herkes bu esrarengiz kişinin efsanevi Rubin olduğuna inanırken yıllar önce köyden ayrılan ve şehirde bambaşka bir insana dönüşen Miran memleketine geri döner. Miran sorunun efsanelerde değil köy gençlerinin kendilerini doğru ifade edememesinde olduğunu fark eder. Bunun üzerine köy kahvesini kapatarak damat mektebini kurar. Burada gençler iletişim kurmayı, karşısındakini dinlemeyi, özgüven kazanmayı ve kadınlara eşit, saygılı ilişkiler geliştirmeyi öğrenir. Komedi türündeki filmin yönetmenliğini Hakan Kurşun yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Sermiyan Midyat, Algı Eke ve Füsun Demirel var. İyi seyirler.
5: Ne yapıyorsun?
6: Evet mi diyeceğim öyle hemen dünden razı gibi?
5: Vallahi ben de aynısını söyledim biliyor musun? Kabul edemem dedim ya, köyde adım çıkar ayıptır.
6: Kime söyledin lan?
5: Kavuta.
6: Dur sakın beni takip etme.
5: Ya kavuta zaten benim tipim değil dur.
0: Sinevizyon.
7: Hayat bizimle akıyor.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik. Daha çok müzik.
2: Ağla yüreğim ağla, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

Sen neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: dinle. Hala iki gibi yarım sevda. Bravo. Bunlar senin için. Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
1: Kesintisiz en iyi müzik.
2: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
1: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Burası

İstersen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: Bunlar ve daha fazlası Karadeniz'in Sesi Radyo Karadeniz'de.
1: Daha dün yanımda kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken

Dalgalar anlatsın seni bana. Kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

benim ne hattım? Ona gitsen, şuna gitsen, kim ağlar benim yerime, kim yanar?